0: Yoksa solda böyle suzi yoksa
1: solda
0: karo kamerasına bassa karo
1: kamerasına bassa
0: sodozi soyalısı
1: sodozi soyalısı
0: raba karo kamalda
1: raba karo kamalda
0: as vidralda se dura se
1: tasi vidralda se dura se
0: soy yalga de yanile
1: soy yalga de yanile
0: karo kamba de mohale
1: karo kamba de mohale
2: oi raudu nukka lapsi oi raudu nukka lapsi raba rostu pitne viima